0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak cetele.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Bu ekonomika teknikalı açı önüktür rayonu ilim teknikada canlıq çaratu jana kesip önüktür borborunun oğrun basar mıdırı yan şiyin mınday bildirdi. Gömürteksiz bakçı rayon kuruluşunda sızıl tüyüşüktü emgektenip kooptu gereksizlerdi gayradan jinabalı paylıktaştır paydalanu, şamal elektrik anatın gayradan jinabalı suyattu jaşıl aylandırı türü kuruluşun törtme öktü. Aylanmalı ekonomika kesip sestmasın toktoğusuz jakşır tabız. Oçurda Şinjan 900 mamlekett darajalı jaşıl önerje bakçı rayonun kurup kançampu ekonomika teknikalı açı önüktür rayonu. Korla Şanku, Joğuru Jağı Teknikalı Kesipterde Açı Önüktür Rayonu, Şıhanza Ekonomika Teknikalı Açı Önüktür Rayonu, Tonguş Türkümdökü Mamleket Taracalı Gömürteksiz Bakçı Rayon Kuruluş Tizmesine Tandalgan. Jaşılı, Tömen Gömürtektü Tüvez Görtü Uçurda Büyüt Şinjan Önerce Bakçı Rayonlarında Kulaşça Ayıldırılığıda. Cemisar Odana, Baysantay Aylanmalı Ekonomika Önerce Bakçı Rayonunda Şinjan, Cüyükhoğun Çöyrüğür Oylem Teknika, Çektü Şerektiki Karcı Salıp Kurgan Gereksiz Suyuktuktu Bir Cansılgılı Öndürüşülen Yası, Jakında, Otaldırıp Sınağı Öndürünü Şikaşırgan. Түрі жалпы өткен өндірішкі жеткеннен кейін аржылы этлен, геликол, бутыл, алкол, сияқты алты түрдегі органик керексіз сұйықтықтан 150 мың тоннаны жана синек, мис, никель, платина, пади сияқты жеті түрдегі керексіз катализатордан 30 мың тоннаны зиянсыздаштырып, бір жансылғылады. Şinjan Cüyükhoğun Çöyrüğür Oylem Teknika Çektüü Şerektiginiň atkaruvçu iş belgilöö jorosu Yansız Jaň mundai dedi. Artınan biz organik gereksiz suyuktuk türün bütliğine de jürgüzüp gününe bir jansılgılı kurbatın 400 tonnağa jetkirip, önerjeye gereksiz buyumdarın sapattu baylık aylandırıp, aylanmalı gayradan paydalanuunu şikaçırabız. Bulgandını akırkı uçunan jöngü saludan gömürte koçkuçkılın tüp başatından başkaruğa çeyin, Şinjan önerjeye, jaşıl tip özgörtü jolunda darajasın sızıla aşırdı. Bir türküm jaşıl elektrik tiket türgü jalganıp, tike şamalı gün nuru, taza energiyasına jalganıp, öndürüş başatında ile jaşılı keyin tüşünügün girgizip, önerje, katu gereksize, gereksiz suyuktuk, gereksiz gaz daylanmalı paydalanıp, demelgesiz menen koyu berun azaytunu demelgelü, tömön gömürtökü ğıray burup, genirge etken Şinjan jergesinde köptügön önerje bakçı rayonduru ekologiyanı aldın korunga koyup, jaşılı tömön gömürtektü joldu boylo jürüp, jogoru sapattuu önügüge jaňy arış taştadı. 15-nji 5 ýyllyk jospordu jakşy baştap, jaňy saparda epkindi ilgerileýle.
1: Awtonom raýonubyzdan jer jerleri gözge jumuş işdeýän altyn mezgilin bekem garmap, tezdigin ülgürtüp sapatyna kepildik kılıp, taňgylykdyw, turukdyw guruluş şyrgagy menen tördün erte bitip erte işge girişüsin büt güç menen türtmekdip, jogor sapatda önügüü üçin güçtüü hareket energiýasyn toptady. Emi bul jönünde istansiýabyzdan universal gabarnuga sızdar. Jakında mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul suu tartıp energiya saktoo elektr stansiyası algılıktuu tüyündü uturlap aldı. Negizgi zavod tüyünün birinci nomurlu generatorlor gurpasının kül boto kabatı generatorlor kabatına şıdır koyuldu. Bulu birinci nomurlu generatorlor gurpası kül boto kuruluşunun negizinin ayaktağanınan darek beret. Elektr stansiya kuruluşu topo taş kuruluşunan tartıp tüytürdü maşina elektr jabduların kuraştıruğa buruldu. Kuruluş jürgüzüü planına negiz jyl etegine murda, 2-nji, 3-nji nomurlu generatorlor gurpasının generator kabatına kül boto kuyup, 4-nji nomurlu generatorlor gurpasının su turbina kabatına kül boto kuyu mildeti ayaktalat. Mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul su tartıp energiya saktoo elektr stansiyası kuruluş bölümünün orunbasar müdürü Tongfan, tür işge giriştirilgenden giyin, jıldık ortaçoy elektr taratuu mölçörü 1 milyard 368 milyon kilovat saatka jetip, Şinjan'dan jaňy energiya gurumçusu, Şinjan'dan elektrin sırtka jetkizüü üçün sızıl jaşıl hareket energiyası menen kamday turganın tanıştırıp mınday dedi. Koopsuzduk menen sapatty aldın korunga koyup, 2027-nji jylı suu saktoogo çınygy kepildik kılıp, 2028-nji jylı jalpy betke işge girişip, elektr taratuu nişanyn işge aşyrabyz. Beň tuany 10-nji 181-nji tuanynyň jaňy özgeçe 300 000 kilowattlyk jaňy energiýa saktoo jana şamal elektr türü nak maýdanynda guruluş maşinalary tartipdüü jumuş işdep tür guruluşy turukdyw jylyşdatyldy. Türgü jalpy 1 milyard 20 milyon yuan garjy salınıp 39 şamal elektr generatorlor gurpasy gurulat. Uçurda şamal elektr taratuu generatorlor gurpasynyň 70% gurulup, basym arttyruu ponkit guruluşynyň 90% ayaktap, elektr jetkizüü liniýa jolunyň jalpy tulku tezdigi 60%ga jetdi. Tör guruluşu nak maydanının jogoptuusu Wang Jaiyun tör gurulup işke girişkenden kiyin rayondordun jaşıl tip özgörtüp önügüsünü güçtüü hareket energiyasyn koşa turganyn bildirip mınday dedi. Быйыл 12

Kınalışma koğumdu konuş çöyresin kuruğunu cılıştatır. Arlı telinin çoğu caşap, çoğu ürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kuvanuday koğumduk şart cağdayın cakşırtala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürükten moyunduğunu bekem değil.

Doğu daireler arasında bayguç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: 6'dan 23 Celsius'e grad sayıdan aslında açılı ısıdırım değil. Çöt. Kulcalar altından dura davan temperaturası 10'dan 26 Celsius'e grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Çöt. Bor tara dağla altından dura davan temperaturası 10'dan 23 Celsius'e grad sayıdan aslında açılı ısıdırım değil. Çöt. Karamaydar altından dura davan temperaturası 13'den 23 Celsius'e grad sayıdan aslında açılı ısıdırım değil. Çöt. Kuytundar altından dura davan temperaturası 10'dan 24 Celsius'e grad sayıdan aslında açılı ısıdırım değil. Çöt. Şihanza dar altından tura tavan temperaturası 12'den 24 Celsius grad sayıdan aslında cılı ısıdırım değil. Cöt. Sancı dar altından tura tavan temperaturası 10'dan 24 Celsius grad sayıdan aslında cılı ısıdırım değil. Cöt. Komulda gün açık bora tavan temperaturası 10'dan 26 Celsius grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Cöt. Turpanda gün açık bora tavan temperaturası 18'den 38 Celsius grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Cöt. Korla dar altından tura tavan temperaturası 17'den 27 Celsius grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Cürüt. Aksu dar altından tura tavan temperaturası 12'den 25 Celsius grad sayıdan aslında cılı ısıdırım değil. Cürüt. Artış dar altından tura tavan temperaturası 15'den 25 Celsius grad sayıdan aslında cılı ısıdırım değil. Cürüt. Kaşgar dar altından tura tavan temperaturası 15'den 26 Celsius grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Cürüt. Hotende ar altından kinaçıra tavan temperaturası 12'den 27 Celsius grad sayıdan aslında sıyıt ısıdırım değil. Cürüt. Cogorda Ava rayının aldım varma tuttuğunuzlara. Bugünkü Şinjan жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Şinjan жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Маметур Дапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Маметүрө Маметурсун. Бакылоочу Маметур Дапыш. Радикторлору Кашкарбай Турдалы Гүлхада Акын. Жооптор Диктор Алан Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun cılış tatala.
0: Эми ар улут элинин ырларынын угастары.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı Tanımı Uluslar İntimak'ın negizi.

Doğu daireler arasında bayğucu olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürekten moyunduğunu bekem değil.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.